bir hıyacını kola Anişkare bir hudu Harula zobra dalda Rotul muzika bahçe Bir hıyacını kola Anişkare bir hudu Harula zobra dalda Rotul muzika bahçe